0: Ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Annem, suya yazı yazılır mı annem? Güneş elle tutulur mu annem? Gerçek sevgi bir yalan mı annem? Aşka muhalif oldum annem. Yalanmış annem, yalanmış. Annem, yandım annem, yandım.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun. Ayrılmıyor başucundan. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun.

hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler.

Hadi gelmek Mesme Yar. Sinesi çatlayacak Resul Bey.

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Zühre. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar kürdundan seni?

geldi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmeyecekler.

dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de birbirimizden.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

kaçana ancak acınır. Şehadet İslam'da inanan bilir.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

Muhammed elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit.

yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni.

Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben.
Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid. İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid. Kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin. Başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin. Çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin. Yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin. Boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim. İşte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet. Doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç. Her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde
bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası, nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında, her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor.
zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Merhabalar sevgili Türkmen FM dostlarımız, hepinize hayırlı günler diliyoruz ve bu güzel Cuma gündeyiz. 8 Mayıs sevgili dostlarımız, saatimiz 2'yi gösteriyor ve sizlerle istekler programımızı paylaşıyoruz. Ve şu an bizi dinleyen bütün dostlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz ve istekler programımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve bu güzel Cuma günde kıldığınız namazlar, ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Ve tabii ki de kurduğunuz o güzel sofralar bereketiyle her zaman daim kurulsun inşallah diyoruz. Sevdikleriniz, ailenize nice güzel cumalar geçirmeye inşallah Allah'ın izniyle diyelim. Ve şu an belki de evlerinde olup da bizleri ailece misafirlikte dinleyen ailelerimiz var. Onlara sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Belki de şu an sürüş halindeyken bizleri dinleyen arkadaşlar var. Pikniğe doğru gidenler veya Kerkük dışına cuma günü tatil cumartesi Kerkük dışında geçirmek isteyen gençlerimiz var, ailelerimiz var. Ne diyoruz? Gününüz güzel geçsin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Tatilinizi en güzel şekilde sevdiklerinizle, ailenizle geçirin inşallah diyelim değerli dinleyenlerimize ve piknikte olan bütün piknikçi arkadaşlarımıza hayırlı piknikler diliyoruz. Neşeniz, huzurunuz daim bol olsun diyoruz. Sofranızdaki bereket daim olsun inşallah.

Evet arkadaşlar, bu güzel günde programımıza katılmak isterseniz istekler programımıza telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. İstekte bulunabiliyorsunuz şu an, eğer sürüş halindeki sürüş halindeyseniz bizleri arayabilirsiniz ve evlerinde olup da bize dinleyen dinleyeceğimizi arayabilir. Ve şu an piknikte olan arkadaşlarımız beni dinliyorlarsa arayabilirsiniz. Tabii ki de merak ediyorum piknikte şu an. Neler yapıyorsunuz, ne yemekler yaptınız, piknik için ne hazırlıklar yaptınız diye. Ben de Allah kısmet ederse akşam inşallah pikniğe gideceğiz. Orada kalacağız yani inşallah. O yüzden de hazırlığımı ben geceden yaptım. Her şeyim tamam. Bir tek eve gidip kendim hazırlanıp ondan sonra yola koyacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Çünkü yarın tatilim. O yüzden de arkadaşlarla birlikte piknik yapmak istedik. Birazcık havamızı dağıtalım diye. Gerçekten de insan bazen istiyor hava değişikliği, ortam değişikliği. Gerçekten de bize iyi geliyor. Her insana iyi gelir. O yüzden de herkese de tavsiye ediyorum. Şart değil ki illa pikniğe gitmek. Arkadaşlarla buluşabilirsiniz. Alışverişe gidebilirsiniz. Bir yerde, bir lokantada oturup yemek yiyebilirsiniz veya bir kafede oturabilirsiniz. Önemli olan keyfini, hayatın keyfini, tadını çıkarmaktır. Birazcık olsun olumsuzluklardan, kötü havadan diyelim uzaklaşmaktır sevgili dostlarımız. Ve inşallah da öyle şeyler olmaz ama her insanın başından gelebilir. Bazen insanın canı sıkkın olabilir ister istemez, sebepsiz yer. O yüzden de kendimizi, moralimizi düzeltecek bir şeyler yapmanın yolunu kesin biliyoruz. Herkes kendisini bilir. Mesela ben arkadaşlarla olmayı çok seviyorum. Olduğum zaman her şeyi unutuyorum. Kendime moralimi düzeltiyorum arkadaşlar. Bazı insanlar var alışverişe gitmeyi, bazıları da var yalnız kalmakla birlikte. Yalnız kalıp da kendilerini neşelendirebiliyorlar, mutlu edebiliyorlar. O yüzden de o size kalmış inşallah. Yeter ki siz moraliniz yerinde olsun, keyfiniz yerinde olsun inşallah. Ailenizle birlikte, sevdikleriniz dostun, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla güzel vakitler geçirmeyi Yüce Rabbimiz her zaman nasip eylesin. Sağlıklı, huzurlu yaşamlar inşallah.

Evet sevgili dostlarımız, WhatsApp yoluyla da isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz aynı numaradan. İstekte bulunabiliyorsunuz. Biz de tabii ki de isteklerin üzerine güzel şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz değerli arkadaşlarımız. Ve dilerseniz açılış şarkımızı güzel bir Türkmen manisiyle başlatalım. Ve tabii ki de bu da piknikte olan arkadaşlarımız için gelsin. Ve şu an bize sürüş halindeyken dinleyen bütün arkadaşlarımıza da armağan olsun diyoruz. Neşeniz, huzurunuz bol olsun. Yalan.

Evet sevgili dostlarımız, güzel açılış şarkımızı da dinledik. Sevgili dinleyenlerimiz, hemen elimize ulaşan ilk mesajımızı size için paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Selam, ben Zeynep. Şu an dışarıda sizi dinlerim. Armağan nedirem öncelikle sizlere gelsin, sonra bütün aileme gelsin. Ahmet Bene'den bir şarkı isterim diye yazıptı. Teşekkürler arkadaşımız. Şu an dışarıdasam, piknikte olabilsen veya bir yerlere gidersen şu an, ama yolu açık olsun diyarın. Güzel vakitler senin olsun inşallah Zeynep arkadaşımız. Bizler dışarıdasan, dinlesen ve bizden Ahmet Bene'den güzel bir şarkı isteyip sen. Ve isteği üzerine tabii ki de güzel manimizde hep birlikte dinleyeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Bir kez daha diyarın hayırlı cumalar olsun inşallah bütün insanlarımıza. Her şey gönlünüzce olsun değerli dostlarımız ve güzel manimizde dilerseniz hep birlikte dinleyin.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manimize dinledik. Ahmet Bey'in sesinden arkadaşımızın isteği üzerine ve tabii ki de diğer isteklerimize de yer vermeye devam ediyoruz. Bundan öncesinde telefon numaralarımızı hatırlatalım. Sevgili dinleyenlerimiz, telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından istekler programına katılabilir, istekte bulunabiliyorsunuz. Şu an radyoları yine açıp bize dinleyen arkadaşlar tekrarlıyoruz. Şu an canlı yayındayız. İsteklerinize yer veriyoruz sevgili arkadaşlar. Sürüşen

Okurken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler. Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin. Kazasız belasız sürüşler ve güzel bir gün diliyoruz size için. Ve lütfen de elinizden geldiğince trafik kurallarına uyalım. Kötü bir şey olmasın. Pikniğimize, gezintimize, misafirliğimize.

rahatsız olmadan, başınıza bir bela gelmeden, kaza gelmeden güzel bir şekilde vaktinizi geçirip gelin diyoruz inşallah. Hayırlı sürüşler diyoruz ve taksici kardeşlerimiz de cumam onlar için tatil yok biliyorsunuz. Onlar rızıklarının peşindeler ekmek paranı kazanmak için. Allah onlara da helalinden güzel kazançlar nasip eylesin inşallah ve yolları açık olsun diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, dilerse Ağuz elimize ulaşan mesajımızı hemen paylaşalım bakalım kimden gelipti. Hemen paylaşacağız bu güzel mesaj ve isteğini de yerine getirelim değerli arkadaşımızın. Ve bakalım ne yazıp selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Mesela her şey olun zeynin inşallah. Elhamdülillah. Eğer sen deyse arkadaşımız. Atlı Buğniye Saat Hüsni Din Ya Rabbi Hediye Kadir Türkmen Efem Ehdiye Ehli Ehdiye Ahbab Ehdiye Ahvani Ehdiye Azdika Eşkurkum Şükür Şükrit ve Tehyati ve İhtirami Cemi Avukat Cemil Akukum Ersan Sorani. Teşekkür ederim programımızın devamlı arkadaşı Ersan Sorani'ye göndermiş olduğu mesaj için. Ve dilerse o güzel Arapça şarkımızı dinleyelim. Tabii ki de bu güzel şarkımız kimler için geldi? Piknik seven arkadaşlarımız için ve tabii ki de bahar geldi. Havalar geldikçe de daha da çok sıcak olmaya başladı. Önceleri yağmurluydu, birazcık rüzgarlı esirdi ama artık sıcak iyice özünü belli etmeye başladı. Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.

0: خد شمس وهوى على مية بلا نوى بلا عيب بلا مر
1: بلا مر.
0: والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع.
2: أكل أكل أكل
3: الدنيا ربيع dedik sevgili dostlarımız. Gerçekten de öyle güzel çiçekler bahçelerde açmış. İnşallah o çiçekler gibi yüzünüzdeki o güzellikte vesüm her zaman daim açılmış olsun, gözüksün inşallah diyelim. Ve bu güzel Arapça şarkımızı dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve diğer mesajımıza da hemen göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm abla. Şlon çani taha min Kore. Hayati mümkün atlıp uğniye Erkan Reşit. Bilen Talaat Nacih ehdiye lkum ile buye ummi uhti bibiti Halil Seyit diye yazıptı. Teşekkür ederim ilk öncelikle ta arkadaşımız göndermiş olduğu mesaj için ve hayırlıktan diyorum. Hem senin gözü aydın hem annemin babamın gözü aydın olsun inşallah. Her zaman inşallah hep enerjik olasan, en güzel üske gelirlere sen gelesen ve bütün öğrenci arkadaşlarımız, bizden sonraki nesiller, evlatlarımız olsun, gençlerimiz olsun. İnşallah en yükseklerde görerek sizi doktor, mühendis, öğretmen, geolojide ne var ise, naksı mesleği istirsağız inşallah o bölümü bitirip o mesleği en güzel şekilde yapasız ve istediğiniz yere inşallah gelersiz yakın bütün öğrenci arkadaşlarımıza. Tabii ki de ilkokul öğrencilerimizi de görürüm. Anneleri paylaşırlar. Karneleri güzel bir şekilde hepsi 10-10 diye gelipti. Güzel bir şekilde puanlarını alıplar öğrenci arkadaşlar, ilkokul öğrencileri. Hayırlı olsun inşallah diyorum. Diğer öğrencilerimizin hele notlarını almayıplar. Başta benim kız kardeşim olmak üzere. Onu da bekliyorum notunu. Gerçekten de çok heyecanlıyım inşallah. Düşmeyipti derslerden ama bilmiyorum. Çünkü bazı dersler bazı öğrenci için çok zor olabilir. Cevap verebilmeyenler var içinde. O yüzden de Allah yardımcılar olsun diyorum. İnşallah böyle olmaz. Bütün öğrenci arkadaşlarımız en güzel şekilde güzel puanlarını alıp nacih olalar, anne babalar da mutlu olalar diyorum. Ve arkadaşımızın isteği üzerine Taha'nın dilerse havuz. Erkan Reşit'in sesinden güzel manimizi hep birlikte dinleyin ve bir kez daha ne diyeyim, hayırlı cümleler olsun inşallah, şey görürüz olsun. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Sen seni sevmeyen ölsün diyarın sevgili dostlarımız. Ben de sevmeyen ölsün inşallah. Tabii ki de şaka edem, Allah etmezsin. Tabii ki de sevmek zorunda değil kimse kimseni. Sadece saygı göstermek zorunda da. Evet, mecbursan saygı göstermek ama beni sevmeye mecbur döksem. Mecbur döksen sevmeye, saygı göstermeye mecbursan her nahiyeden ve tabii ki de kararlarıma da saygı göstermek zorundasın. Ve bu güzel manimizde dinledik ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam edir. Bir telefon bağlantımız var. Alo Diyagın. Alo. Alo.
1: Günaydın. Ablama bernamasına.
0: Hayırlı günler. Yenge kalkıp sayın kudan mayen.
1: Hatun bana yongunam. Kur'an asbabımla yatmışam.
0: Allah kolaylık versin. Günaydın demek o da malumiydi. Saatimiz 2:30'u göster. Yani 3'e doğru gelirik. Akşam da artık insanlar yazıya çıkırlar. Pikniğe gelirler. Sen yorgun olduğu için yatsın. Allah kolaylık versin. Ne de sen iyisin inşallah.
1: Sana diyeyim mesela el khair sütun.
0: Mesela nur.
1: Sahat, güç, mal, sana aile var.
0: Amin ecmain. Sen oradan barbar inşallah. Kerkük'te sen malimdi.
1: Yok valla hatun. Gel be. Ah Kerkük dostlar, bir çocuk kolaydın Kerkük'te özüm bacım kataydın Bağdat yolunda. 25 yılı Kerkük'ten gitmişiz.
0: İnşallah oğlu ne desen işte bu da hayattı. Her şeyin Kerkük, bir zorluğu var.
1: Kerkük'te olsaydım oğlu hatun bir lahza bırakmazdı seni. Bernanacı oha gelirdim seni görürüm radyoda çalışanları görürüm.
0: Sağ olasın, Allah razı
1: çok
0: olsun.
1: Çok mutlu olurdum hayatta.
0: Seni o gölün güzelliği bas, o düşünmeği bastı, sen o aramağı sormağı bastın ve diğer programımızın arkadaşları.
1: Son nefesime kadar seni bırakmadık.
0: Sağ ol, Allah razı olsun, Allah uzun ömürler versin, hep uza ya Rabbi.
1: Vallahi hatırım ben büyük değilim, çok 43 yaşındayım.
0: Allah uzun ömürler versin, genç sen hele.
1: Ya vallahi hatun bitti. Ben nenem geçsin çok yani.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Nenem dedem ben yani 6 adadıydım ki 99 2000'de geçsinler. Yani 1,5 yıl çektarı yerleri.
0: Tamam, senin mekanlar cennet olsun. Rahmet hayat budur demem. Yani. Hepimiz için de ölüm. Biz neden tabii ki de acıdı insan annesini babasını kaybetmek. Ben de babamı da kaybetmişim. Yeri geldiğinde özlerim. Biz neden sırasız gelende ben de ölüp gideceğim. Olabilmeyen sevenler de arkamdan hatun, üzülecekti. Bes niye dağın? Önemli olanlar için her dua etmekti. Onları güzel bir şekilde düşünmekti. Onların bize verdiği güzel terbiyeleri, konuştukları bazı şeyler var gençliklerinde de. Onlar aklımıza kalıp biz de bazı kardeşimize ya da evlatlarımıza onları anlatıp onlar da bir ders kazanmakları için çalışalım.
1: Valla hatun sen çok kibarsan. Allah seni 120 yaşında etsin.
0: Yok istemiyorum, ben onca yaşım ne ettim sen? Ben onca yaşamak istemiyorum. Ben yaşamak çok istemiyorum. Yeter, öyle yaşadım, kadar yaşadım. Hamdolsun.
1: Sana düşüyorsa bizden mahvol. Valla hatun bir muzarbi aile var. Yani yardımcı olmuşlarına. Varmış da etler dediler ki 4 ilde bir büyük olasın. Saydım özün Hacı Bey'den yani 120 yaşında olsa 30 yaşında sayılmak.
0: Allah uzun ömürle versin ne dağın. Mesela Allah alayıktan düşürdü. Kimseyi
1: kalasın da en büsası ve işte dağın. Bir güzel bernamacı takdim etsen.
0: Sağ olasın tabii ki.
1: Her zamanda bu... vallahi hatun siz de aynen yani yorgunsunuz, savukta, sızakta, en zahmet zorluklarda.
0: Tabii ki de biz dilimiz için de, bizim milletimiz için, siz Türkmenler için de bu güzel idamızı kurmuşuz. Tabii ki de size hizmet etmek için, Su Gölü'ze hitap etmek için de Türkmen FM olsun, Türkmenli televizyon olsun. İnşallah hatun, memnunsuzdu.
1: Bazılarına dedim, bir bazı bak ya durdan çıkıp Kerkük'te koyup siz özünü. Dediler hemen gel özünü istirir azıgımız, adadımız.
0: Sağ olasın, Allah razı olsun.
1: Sağ olasın. Hatun.
0: Bəli, emreyle. Kim mersiniz sen?
1: Hatun, yani cilanın sevin olmaz ki manisi var, sevin olmaz ki.
0: Bəli.
1: Yani bilen Ersoy'dan seni görmeden, sesi duymadan. Sen özü bak, seç.
0: Ceylan seni seven olmaz ki verağın.
1: Oldu hatun, tamam. Tamam. Ne isterse o. Ben özür dilerim seni, aramağını ederim. Yok, estağfurullah. Elinden bana ederim özür sana, radyomda çalışanlara.
0: Bəli.
1: Şu bazıma, Türkmenlere, Bağdat yoluna bu zümelelerime de. Bəs bir etabım da var, hakkı Türkmenlere deyirəm yani. Katılan bu radyo hepimizin de. Katılın sesleneyiz, katılmışız. Özür Rasid ne gidecek de. Koy böyle gidelim bu çalışmamızı her yerde.
0: Valla ben de isterim herkes katılsın sesini duyma ama çok yani mesaj görsen hep mesajları paylaşır daha çok.
1: Valla hatırlıyorum ben bu kaydedenler hatırlıyorum çok üzülmüşüm de.
0: Belli.
1: Geçen hafta yokuydu da yani çok. Bu kaydedenler ben hiçbir şey yollamadı böyle üzüldüm. Yolluyorum ben hiç sesini gibi ayrı şair adı.
0: Yok başka şey yoktu. Benim program var. Biz birkaç gün izin aldım. Daha doğrusu evde bir kez işlerim
1: vallahi
0: vardı. O sebebi.
1: Vesine çaldım. Dedim ya ne acaba kayıt bir şey etmeyeceğim ben. Yapmışydım ama şeyde bir haber yok idi.
0: Belki olabilir. O da yorgundu. Kaydetmeli olasa için.
1: O birisi de gitmişti yazıya yani. Daha ben dedim inşallah yani şeylerim özüne. Şimdi çaldılar beni dedi çıkıp. Ben tacık ettim vallahi dedim. Ben cuma günü.
0: Ben artık cümeler yani. Günde artık programımız var istekler programını bir cuma menen bir cuma diğer Nile arkadaşımızdı program sunacaktı saat 2'den 4'e kadar isteklerimize yer vereceğiz inşallah.
1: Hatun nenem babam kurban olsun sana ömrümden de ömür var her
0: Allah
1: zaman yaşayasın ben senden memnunum.
0: Allah razı olsun. Ben de hep uzda memnunum. Sağ olasan.
1: Hayatım,
0: memnunum senden.
1: Başıma barabarsan.
0: Sağ olasan. Güzel şarkı da dinleyeceğiz. İsteği üzerine Ceylan sesinden.
1: İyi,
0: sen armağan olsun. Bacı armağan olsun. Bütün sevdikler o inşallah.
1: Valla sevinlerim azdı benim. Sevdiklerim az hayatta.
0: Az olsun ama öz olsun. Kaydı yok.
1: Vallahi.
0: Bak ben, ben ne kanaatliyim. Beni sevan olsun ister bir tek ister iki tek olsun ama bütün kalbiden beni sevsin. Arkamdan vurmasın. Her sene iki yüzlülük etmezsin. Bir tek de olsa razıyım. Yeter
1: hatun,
0: ki Geul'den sevilim.
1: Hatun kimse sevmedi seni. Ben onun bazılarını sevarsan bacımızsan.
0: Allah razı olsun. Sen de kardeşimsen. Yani, Bacı'da buradan selamlar gönderirim.
1: Hatun hapı samimiyetten hapı kendimizden sevarık seni.
0: Çok sağ ol memnun bu sevgi güzel. Gerçekten de bilmiyorum. Yo estağfurullah bilmiyorum nece doğru benim seni. Çünkü böyle bir insanla arayan da o sevgi güzel dediği o zaman ben inanın çok mutlu oldum. Yani valla, başka diyeceğim tamam görmemişim size. Olabilir siz beni görsünüz takip etsiniz sayfalarını görsünüz ama ben sizi görmürüm ama. Böyle.
1: Valla hatun bazılarım dedi gel bazımız ısırık Irak'takin gel yanımıza.
0: Sağ ol Allah razı olsun. Salam el özlerine çok memnunum. Sonsuz sevgi saygımı iletirim özlerine. Allah
1: Zamra
0: razı olsun. Allah sıfatsız sizi. Belli. Hacer'den kim?
1: Hacer'den Zamra.
0: Zamra?
1: Hacer Zamra. Bacımızda.
0: Zamra. Ha, memnun oldum. Sağ ol.
1: Ben çok köpürmüş. Şimdi bir sınavda adı o yakındı. Zimle başlar adı.
0: Zamra sağ ol.
1: Ben özür dilerim.
0: Yo estağfurullah. Memnunum telefonundan. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah sıfatsız. Teşekkür ederim. Ve bu güzel sözlerinden dolayı, duygularından dolayı teşekkür ederim arkadaşımıza. Ve size üzerine güzel şarkımızı Ceylan sesinden dinleyeceğiz. Seven Olmaz ki adlı şarkımız tabii ki de size için gelsin diyoruz. Ve bir kez daha hayırlı cumalar.

0: Hala seni çok seviyorum dedik sevgili dostlarımız. Bu güzel duygusal şarkımızı Ceylan'ın sesinden dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Bakalım ne yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam atlı boğniye ekrem duzlu. Ediye umneşet. U zevci u lukut zevci. İman dalye. U İlyas diye yazıptı. İsmini de yazmayıptı arkadaşımız. Teşekkür ederim göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği yerine getireceğiz değerli dinleyicimize ve mesajını yazan arkadaşımıza. Ve tabii ki de Ekrem Duz'un sesinden güzel manimizi dinlemeden önce bir telefon bağlantımız varmış. Hemen alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Alo.
1: Hayırlı akşamlar Cumhur Tablan.
0: Hayırlı akşamlar bu güzel sese. Programımıza hoş geldin sen.
1: Allah'ım rahim kalsan güzel ses. Ben de hayatım sesi. Allah adına sesi koysun kulağımızda ya Rabbi. Allah ömrü uzun etsin.
0: Amin ya Rabbi. Bugün nerede böyle güzel sözler dinlerim sizlerden. Diğer az önce kardeş aradı.
1: Ben ne için? Senin sesi ve işinden ben çok şefli
0: Allah'ım. İnşallah. Her
1: bir şey varsa hatta alem sen seviyorum.
0: Elhamdülillah bunu hep işten eşitmişim. Diğerler sevarık sen. Elhamdülillah. Allah razı olsun beni sevenlerden sevmeyenlerden de.
1: Hayatım ya onu sevmeyen yok. Hatta alem sen sevar. Allah ömrü uzun etsin ya Rabbi.
0: Amin ecmai senudan barbar. Allah seni sevdikler, uşaklar ve saklasın ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kardasan, evdesen, sefredesen, yazdasan.
1: Ya valla. Valla Cumhur abla bir gün misafirim var. Bak da tam misafirim gelipti.
0: Yalan ben yeri ve gelirim sefreye. Akşam oldu. Böyle gece vakit. Ben sonra da kalacak inşallah. Hazırlığımı gördüm gece yatmamışım. Çok yuksuzum.
1: Hayatım şeylik sen ya Rabbi kestafayla gidersen kestafayla dönersen.
0: Sağ olasın. Amin inşallah. Emreyle.
1: Misafirim çok salam ederiz sana. Gelipler hapse.
0: Hoş gelipler.
1: Gerek telefon edinlerine sesini eşitiniz bu tablana.
0: Kerkük'ü aydınlattırıblar. Sağ olsunlar.
1: Hayatım sağ olasın. Rühüm sen ki gözüm.
0: Gözü sağ olsun rühüm. Misafir o ne manası isteri? Ya da sen ne isen?
1: Misafirim. Valla misafirim fakirler bir şey diyemirler. Benim
0: sen.
1: Bir telefon edinizin bu tablaya evvelen bir salam verin. Sesin bu hoş seslerini eşitiniz bu tablana. Selahşim özüyden. Sonra bir şarkı da isteyeyim özünden.
0: Ali Benna. İstemez sorum Ali Benna.
1: İstemez, istemez. Hayatım, arbağın yedirem özden evvelen sana.
0: Mali.
1: Sonra azizimize Ali Can'a, sonra bütün idaadatçilere, bütün Türkmenlere arbağın olsun bir şarkı. Sonra arbağın yedirem özden aziz misafirlerim Bağdat'tan gelipler. O Mustafa'dı, o Müseccat'dı, bunları arbağın yedirem özden.
0: Bəli.
1: Armağan edirəm ablalarına, Maral annasına, Mustafa annasına, Erkan annasına. Bəli. Türkmenlara armağan olsun bu şarkı.
0: Hangi eskilerden verim Ali Benna'nın bilseydim
1: o
0: ya da...
1: Valla ahır armağını vermiyorsun. Özü bilesem ben nasıl annemi seviyorum.
0: O yengilerden haber versinler böyle bir şeydi bana geldi.
1: Ha özü bilsen.
0: Tamam o mənini verir. Ey oldu gözümle. Ben ondan evvel bir mektubu okudum. Ekrem Duz'dan isteyipler. Onu verin daha sonra Ali Benna'nı verir. Tamam. Sıra hatta bozulmasın. Haksızlık olmasın.
1: Allah
0: yolu görev etsin. Amin ecmain. İnşallah her zaman böyle selam inşallah gölüme göre verir, gölüze de göre versin ya Rabbi.
1: İnşallah Allah'a gölüme göre de inşallah verir. Kimse niyeti sahtı. Gölüme
0: hayatsan, sen özü hayatsan.
1: İnşallah Allah gölüme göre verir. Gölüden varisi olsun.
0: Amin inşallah. Amin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Gözüm sağ olsun misafirler o da. Menden de misafirler o sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. Hoş geldiler yakın. Neçe gün kalacaklar Kerkük'te?
1: Vallahi dünen geliptiler, bir iki gün daha kalırlar.
0: Bugün sefere çıkardaydı o yüzden daha iyiydi. Evde ne kalsız yemek yasıyor, böyle bakın güzel yeşillikti.
1: Dün bu tabla bir gün bir senede balık etmiştim, daha edebilmedim. Dedim her yaparım daha gidelim bana. Koy evde yemeğimiz yağın. Dedim akşam çıkar gözümüzdüm, altın köprü tarafını bir sarı eder gözümüzdüm görmek.
0: Ya o da güzeldi. Akşam vakti mesela mankala da kurabilsiniz, güzeldi.
1: Bela mesela et alır mantala kek etmişim. İndi atmışım fırına hele kek etmişim.
0: Ne ola gece kekimi ettim. Gece kek ettim hazır. Saat gece 2:30-3 kekim hazırdı.
1: Vallahi gitsen.
0: Her zaman sen arasan diye sen sefreye gelirim. Anlatsan bir gün koy ben anladım. Sen gitmişsin. Sağ olasın. Rühüm sen cigarım. Ne oldu Allah razı olsun. Valla siz de aziz. Tamam görmemişim sizi ama hep aziz siz yanımda. Ben illerde buradayım. Sizlere hizmet etmekteyim. Programı veririm. İsteklerinizi. Severek yapıyorum bu işi.
1: olsun. Uzun ömürler versin. Çünkü ne? İdeana atırsan. İdeana atırsan.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın. Hayatım Allah size. Gözü göre versin. Size Allah'a emanet olun.
1: Adakilere hepsine. Ali Can'a hepsine.
0: İnşallah yetişir salama. Belki değiştirlerindi bizi.
1: Sağ olasın. Hayatım.
0: Oldu. Rühüm sen. Sağ olasın. Allah'a görüşürüz inşallah. Sağ ol Rühüm. Ve tabii ki de teşekkür ederim arkadaşımıza ve isteği yerine gelecekti Ali Benle'den. Ve sondan önce mesajımızı okuduk. Bizden Ekrem Duzlu'nun manisini istediler. Dilerse Ekrem Duzlu'dan manimizi dinleyelim. Daha sonra Ali Benle'den de güzel manimizi dinleyeceğiz.

Güzel mahallemizde Ekrem Duz'un sesinden dinledik. İstek üzerine tabii ki de az önce de programımıza katılan programımızın devamlı arkadaşı bizden. Ali Bey neden güzel bir mani istedi? Haber Aparsın adlı güzel manimizi istedi arkadaşımız. Her zaman olduğu gibi tabii ki de şu an ben dinleri. Bir Ali Bey'in hayranıdır kendisi. Ali Bey'in manilerini sever. Ve tabii ki de güzel manimizi dinleyeceğiz. Bir horyat armağan etmek isterim. Bu güzel sözleri bana sarf eden dinleyicilerim için ve şu an bizler dinleyen arkadaşlar için. Tabii ki de bu güzel hayatım bütün dinleyenler için gelsin diyeğin. Ve hayırlı cümleler diyeğin bir kez daha Allah gölünüze göre versin. Ne diyeğin? Her günümüz mutlu, huzurlu, sevdiklerimizden nice güzel günlere. Tabii ki de kurduğumuz sofralar daim olsun. O sofraları dostlarımızdan, ahbaplarımızdan, arkadaşlarımızdan, eşimizden, uşaklarımızdan nice güzel böyle sofralar kurasız, oturasız, güzel yemekleriz, yersiz ve bereketli olsun inşallah soframız. Horyatımızdır ki, ne bağlar, ne bahçalar, ne bağlar, el yarası bağlanı, gevudakin ne bağlar. Ve bu güzel horyatımda sizlere armağan olarak gelsin diyeğin ve güzel manimizi dinleriz.

Değerimiz oluşan bir diğer mesajımızı hemen sizlerle paylaşalım sevgili arkadaşlar. Hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Melek arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı cumalar dilerim Cumhur abla. Necaseyi siz inşallah sağ olasan bize iyi geçsen deysel. Bir güzel manis dilerim. Ahmet Vacid'in sesinden bilmem nişin sen için özüm bitirmişim. Adlı manini istiyor ve bu manimene ve bütün dinleyenlere ve sevdiği ailesine, anne babasına armağan edipti. Sağ olun diye yazıptı. Sen de sağ ol yakın arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de güzel manimizde hep birlikte dinleriz sevgili arkadaşlarımız ve ne diyorsun günümüz güzel geçsin inşallah ve güzel manimizde dinleriz.

Ve güzel mahallemize dinledik. İstekler programımız tüm hızıyla devam eder arkadaşlar. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrarlarım, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından programımıza katılabilir. İstekte bulunabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve bakalım bugünkü isteklerimiz neler olacaktı. Ne kadar güzel mahalleler dinledik. Türkmence mahalleler isterler. Ekrem Düz olsun, Alven olsun, Ahmet Vacid olsun. Ve diğer mahallelerimizi de dinledik. Ve bakalım diğer isteklerde ne olacaktı. Onlara da yer vereceğiz. Şu an sürüşendeyken bize dinleyen arkadaşlarımıza da hayırlı sürüşler bir kez daha diyelim. İstekler programımıza hoş geldiniz. Ve cuma günde çalışan arkadaşlarımız da var. Mağaza açılar olsun, bizsiz şirketler olsun veya mallarda işleyen arkadaşlarımız var. Onlara da hayırlı işler diyelim. Allah rızık huzu versin. Belki sizler tatil edebilmişsiniz, pikniğe gidebilmişsiniz, aile üzerinde bir güzel cumanı geçirebilmişsiniz rızık huzu yüzünden. Allah rızık huzu versin. Bu da hayatı ne diyelim. Cumalar günü bile çalışabildik. Rızkımız için, sevdiğimiz iş için. Ben de bugün cumadı buradayım. Sizlerden hem programı paylaştım güzel bir şekilde. Allah hepimize güç kuvvet versin. Helalinden güzel kazanç rızık versin. İnşallah her zaman bunu diyelim. Allah her zaman hepimize helal rızık versin. Haramdan Allah bizleri uzak etsin. Evlatlarımıza da bacı kardeşlerimize de Allah haram yedirtmeyi hiçbir zaman nasip etmesin. Eğer yediren var ise de Allah hidayet versin ki bu yoldan geri dönsün inşallah diyelim. Ve ne diyelim bakalım diğer isteklerde ne olacaktı değerli dostlar.

Hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Ömer Kerkük'ten. Eğer mümkünse Heytem Yusuf'ten güzel bir şarkı isterim. Ve bu şarkını sevgili Armağan'a yediren ve bütün dinleyenlere ve sen Armağan olsun sağ ol diye yazıptı. Ömer arkadaşımıza teşekkür ederim göndermiş olduğu mesaj için. Demek ki sadece sevgilisine ve bizlere Armağan'a yediri. O da mesaj gönderdiği için dümene geldi bizlere Armağan'a yedi. sağ olsun. Teşekkür ederim özüne. O zaman sevgili için gelsin bu güzel şarkı Heytem Yusuf'un sesinden. Sevgili ve sana darmağın olsun ve bütün sevenlere darmağın olarak gelsin diyarın. Allah bütün sevenleri kavuştursun. Sevgi her zaman daim olsun. Sevgi her zaman sevgi sürdüren de saygıdır. Ve inşallah bu saygı her zaman daim olsun sevgimizde inşallah.

Bu güzel şarkımızı Heytem Yusuf'un sesinden dinledik arkadaşlarımız ve tabii ki de sizlerle birlikteliğimiz devam eder. Ve elimize oluşan mesajlarımız var, onları da paylaşacağız sizler için değerli arkadaşlarımız. Ve tabii ki de süremiz yavaş yavaş ilerleri bitmeye doğru. Ve o süre ilerledikçe bizler isteklerimize daha fazla yer vereceğiz. Hatta güzel meallerimizi dinleyen istekler üzerine. Ve kimse de bizden küsmesin isteklerimizi yerine getirmek için. Sıraydan süremiz yettiğince inşallah isteklerimizi yer verecek arkadaşlar. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize hem telefon yoluyla hem WhatsApp yoluyla mesajlarınızla da ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerden. Bakalım kimden gelipti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hakan Altun sesinden güzel bir şarkı istirem. Ve bu şarkının yanında bulunan aileme gelsin ve bütün dinleyenleri ve size Cumhur Hanım hayırlı cümleler olsun. Bütün İslam alemine diye yazıptı. Sağ olasan sen de hayırlı cümleler olsun inşallah. Ve ise üzerine güzel şarkımızı Hakan Altun sesinden dinleyeceğiz. Hangi şarkı olduğunu yazmayıp tamam ben güzel bir şarkı vereceğim inşallah. Hareketli olsun istirem. Ve bu güzel hareketli şarkımız size için gelsin. Özü bilsiz ben daha çok duygusal şarkılar da severim dinlemek ama daha da çok da hareketli şarkıları neden dinleyelim direm. Hareketlenelim bir gün cumartesi insanlar yazdadı, piknik derdi, misafirlik derdi. Güzel vakit geçirin ki duygusal şarkılar dinleyerek duygusallanmayalım, hareketlenelim diye bu güzel şarkıları dinlerim.

Sevdim, sevdim dedik. Sevgili dostlarımızdı bu güzel hareketli şarkımızı da dinledik değerli arkadaşlar. Ve tabii ki de programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi güzel bir şarkı ben sizlere armağan etmek istiyorum. Bilmiyorum içimden geldi bu şarkıyı dinlemek istiyorum. Ve sizlere armağan etmek için tabii ki de değerli arkadaşlar özellikle sevenler için, aşıklar için, aşkın, sevginin kıymetini bilenler için, her seven için değil. Bazı insanlar seviyorum, seviyorum diyorlar ama sevgiden anladıkları hiçbir şey yok. Sevginin sesi bile yok. Sadece sevdiklerini söylüyorlar lafta, gönülde değil. Ben ne yapayım ki lafı değil mi sevgili arkadaşlar? Ben gönlü istiyorum. Gönül beni sevsin. Dil sevmesin, gönül sevsin. O yüzden de gerçek aşıklar için, sevginin anlamını bilenler için, sevginin kıymetini, sevgiye saygı gösterenler için gelsin bu güzel şarkı. Benden size için gelsin, bütün aşıklar için gelsin. İnşallah beğenirsiniz sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum, dinlemek istedim ve dinleyeceğim de sizlerle birlikte. Ben eşlik edeceğim bu güzel şarkıya. Dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim ve size için gelsin bütün dinleyenlerimize ta telafi Erdem Bendik'e kadar ve yurt dışında da bizi dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimiz için de gelsin diyoruz. Hayırlı cumalar, neşeniz, huzurunuz, aşkınız, sevginiz bol olsun.

Sen aşıksın arkadaş dedik ve bu aşıklar için geldi demiştim hani. O yüzden de bu güzel şarkımızı da dinledik sevgili dostlarımız. Ve sen aşıksın dedik ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere mesajlarınızı WhatsApp yoluyla yazıp gönderebiliyorsunuz. İstekte bulunabiliyorsunuz değerli arkadaşlar.

Ve hemen diğer mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş? Yaşar arkadaşımızdan gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Altınköprü'den ben Yaşar. Eğer mümkünse İslam Cuma'nın sesinden bir tane adlı mernini isterim ve bu mernini bütün Altınköprü halkına ailem armağan olarak gelsin ve çok sevdiğim eşim armağan olsun ve bütün dinleyenlere sağ olasın diye yazıptı arkadaşımız. Teşekkür ederim ve buradan da bütün Altınköprü halkına da sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik buradan. Ve dilerse o güzel manimizde İslam Cuma'nın sesine dinleyen bir tanem desin sizler için ve manimiz sizlerle.

Ve güzel manimizi İsam Cuman sesinden dinledik. Bir Tanem adlı güzel manimiz sizlerleydi değerli dinleyenlerimiz. Ve isteklerimiz devam ediyor, istekler programımız. Ve isteğin üzerine güzel şarkılarımızla dinlemeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar.

Ve elimize hoşlanan bir diğer mesajımızı da hemen sizlerle paylaşalım sevgili arkadaşlarımız. Kimden gelmiş? Gül Sabah arkadaşımızdan. Herkese hayırlı cumalar, sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum ve bu şarkıyı bütün sevdiklerime, aileme ve bütün Türkmen milletine armağan olarak gelsin. Sağ olun diye yazmış Gül Sabah arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de şarkı seçimini bize bıraktı. Biz de güzel bir şarkı armağan edeceğiz kendisine ve bütün dinleyenlere inşallah. Ve dilerseniz güzel bir Arapça şarkı dinleyelim sevgili dostlarımız. Ve bu güzel Arapça şarkımız da size için gelsin ve bütün Arap kardeşlerimize de armağan olarak gelsin diyoruz. Ve hayırlı akşamlar.

Ve güzel Arapça şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlarımız ve bir diğer isteği de yerine getireceğiz değerli dinleyenlerimiz ve bu kağın diğer arkadaşımız hangi istekte bulunup?

في بقى عندي المساج مزني يازبط مرحبا روحي برار خطي لأغنية جورج يوسف قلب الأشاق adlı Merlin'i stripti. Arkadaşımız tam olarak mesaj anlamadan bir tek bunu yazıptı. İsmini bile yazmayıptı değerli arkadaşımız. George Yusuf'un sesinden Merlin'i stiri. Dur tamam. Bakalım. İsteği üzerine güzel şarkımızı dinleyelim. Kısa ve isimsiz olarak bir mesaj yazıptı. Keşke ismi burada yazsaydı o arkadaşımız. Hatta bilerdik kimden gelipti bu mesaj diye bizler için. Neyse inşallah bir dahakine ismi burada yazasan. Ve dilerse o güzel şarkımızda George Yusuf'un sesinden Kalbeli Aşşak adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyen arkadaşımızın isteği üzerine.

0: Ve güzel mahallemizi değerli dinlerdik. Sevgili dostlarımız diğer mesajımız Sabahhan kimden geldi? Herkese selamlar, ben Hüseyin. Kerkük'ten Ermin Künsel Şan sesinden güzel bir şarkı isterim. Sen aldırma adlı şarkı isteyip de arkadaşımız. Ve bu şarkıyı yanımda bulunan arkadaşlarım armağan edirem ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazıptı. Teşekkür ederim Hüseyin arkadaşımıza. Göndermiş olduğu mesaj için ve diler sağlığınız. Ali Şan'ın sesinden de güzel şarkımızı dinleyelim. Ne desin? Sen aldırma sevgili dostlarımız ve şarkımız sizlerle.
1: Giderim buralarda bir pantolon, bir ceket.

güzel şarkımızda Alişan'ın sesinden dinledik değerli arkadaşlar ve bir diğer isteğe de yer verelim. Çünkü programımızın sonlarına doğru geldik değerli arkadaşlarımız. Bu güzel cuma günde yaklaşık 2 saat boyunca da programımızı sizlerle paylaştık.

Ve diğer mesajımız ise Ali arkadaşımızdan gelipti. Xeyirli cümleler Cumhur abla necəsən, iyi seneyim, sağ olasan. Eğer mümkünse Macmuddin sesinden güzel bir şarkı istirəm. Bu şarkını anneme babam armağan olsunlar. Çok seviyorum, ellerinden öpürəm ve kız kardeşlerime ve erkek kardeşime ve yeğenlerime ve bütün dinleyenlere ve bütün iş arkadaşlarıma da armağan edirim diye yazıptı. Sağ olsun Ali arkadaşımız göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine Macit Moncis'in sesinden güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyin. Ve hayırlı akşamlar diyen her şey gönlünüzce olsun inşallah değerli dostlarımız.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manimizde dinledik ve biz de aynı anda sürenin de sonuna gelmişiz sevgili dostlarımız. Bu güzel cuma gününde sizlerle birlikteydik sevgili dostlarımız, dediğimiz kimin yaklaşık 2 saat boyunca istekler programımızı paylaştık. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur diye umuram ve programımıza katılan gerek telefon yoluyla olsun gerekse mesajlarla olsun sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Allah gönlünüze göre versin, Allah her zaman mutlu etsin, Allah ömrünüzü uzun etsin inşallah diyorum ve hayırlı cumalar diyorum. Her gününüz güzel, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizden inşallah geçirersiniz. Allah sevdiklerinizi sizden uzak etmesin. Allah hasretlik, gurbetlik çektirmesin. Allah sevdiğinden, aşkından uzak etmesin inşallah diyorum. Ne gönlünüze ne varsa, ne hayaliniz varsa, dilekleriniz varsa inşallah tez zamanda kabul olur, hayallerinize gerçekleşer. Ve Allah gönlünüze göre versin, her insanın niyetine göre versin. Kalbi temiz, niyeti temiz olan insanların inşallah her zaman duaları, hayalleri gerçek olur inşallah diyorum. Ve son olarak da ne diyorum, özünüze iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun diyorum sevgili dostlarımız. Türkmen FM'den ayrılmayın çünkü 24 saat boyunca yayınımız sizler içindi. Gönlünüze hitap etmek için güzel programlarımız, şarkılarımız da devam edecekti. İnşallah Allah'ın izniyle. Özünüze iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın. Gerçekten hayat çok kısadı. Birbirimizi incitmeye hiç gerek yoktu. İndi belki varım, şu an sudan konuşurum. Belki bir dakika sonra ben yokum bu dünyada. Artık benim sesimi duymayacaksınız. O yüzden de birbirimizi kırmaya, incitmeye, birbirimizin kuyusunu kazmaya, birbirimizi çamur atmaya hiç gerekmir bu hayatta. Herkes öz hayatına baksın. Öz uşağıza, eşüze, evuzun durumuna bakın, ailenize bakın. Başkalarının hayatına karışmayın ve karışmalarına da izin vermeyin. Çünkü hayat kısadı, onlarla özünüzü yonturmayın. Başkalarının hayatlarına gözünüzü koymaktan öz hayatınızı kaçırırız. Bir bakarsın ömrünüzü geçip de insanlardan uğraşmaktan. O yüzden de buna değmiri diyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Sevgiyle, mutlulukla, aşkla, huzurla, sağlıkla kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: insan yutmadan da deget.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Bilmirəm neredesin, nasıl gideyim, gedib de yerini nasıl bulayım. Bilmirəm neredesin, kimden sorayım, gidip de yerini nasıl bulayım. Eridi yüreğim, kalmadı sabrım, ne olur dön artık kadan alayım.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: bu aldığım nefes.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: insansızlığa.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Bilseydim hayalıydı acımaz sonunda. Peşine düşmezdim ben de onun da. Cevheri şeytanı meleç donunda. Resmine dalmağa pişmanım pişman.

Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Türkmenlerin en sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana ol.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

kafandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.